İç rapin ham tilaksan bilmaysan da senga muhtojligimni o'zingdan ham

0: Ория Донода реклама.
1: Учатган учлик. Учтасы атыге 33. Белиссимо пиццадан пепперони, ичимлик ва махсус соус атыге 33 000 сомге. Фақат Белиссимо пицца ресторанларыда.
2: Happy birthday! CA Store. 28 yıl. CA Store özünün 28 yıllığını nişanlamaqta. Şu münasabat bilan 30-cı sentyabr geçe har hafta 28 ta sovğa oynaladı. 8 milyon somdan başlap istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shartnomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Tüşüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Mektepte kozoynak taqadigan qizga sevgi izhor qilgandim. U esa, to'g'ri, kozoynak taqaman, lekin ko'r emasman, degandi.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Tushungan, tushundi.

ey hayali, ey vefali yorginam. 60, 70, 80, 90, 100 ham. Seni menden, beni senden ayırmasın, ayırmasın. Farzand bo'lib tilaganim Xudodan, Xudodan, yo otamdan, yo onamdan ayirmasin. Umr bog'im yashnagan gul bahorim shu chamandan, shu vatandan, vatandan ayirmasin.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Qarindoshlar bilan o'zaro aloqalarni mustahkamlash hamda ularga yordam berish har bir insonning burchidir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Mektepte kozoynak taqadigan qizga sevgi izhor qilgandim. U esa, to'g'ri, kozoynak taqaman, lekin ko'r emasman, degandi.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Tushungan, tushundi.

yaşık ait kaçam vaslinga yetemen imkan ver son gibar hayırlaşır sensiz bu dünyada kitemen.

0: 23 12 28 99 79 99 79 79.
1: Yangilardan bormi?
0: Ha, hammasi yangi.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
4: Haqiqatan ham til bilgan yaxshi ekan. O'zimiz endi 2-chi kursda toshkentchani yaxshi gapiramiz deb sinab ko'rib, salolayga, oke, algoritmga. Sen taksisim, voy mallade. Zo'r bola ekansan. Toshkentchani yaxshi gapirar ekansan lekin. Teskari turibsan de. Yo'l bu yoqqa o'tib olgan dedi. Aytdimki, ag'danmi dedim-da. Yo'lni yo'qqa o'xshab, yana taksi ishlodim. Uyam o'zimizga o'xshagan. Ha, hormi, o'tir ukam dedi. Toshkentlimi so'ng ukam dedi. Endi mana men rasa Shevani yaxshi olib boraman deb o'ylab, ha, endi oke, Toshkentdanman, salolay. Qatidansan dedi, Chorsudanman dedi. Chorsuni qatidansan dedi. Allo mahalladaman. Voy, voy dedi. Chista kronli bo'lib ketibsan ukam dedi. Yo, telefon injiringlar va qaragin deb o'yda qarasam, aya degan yozuv turibdi-da. Ye ayam dedim. Endi Toshkentliman deb qo'ydim u. Olib ko'raveray dedim. Oya deb ko'rdim. Ha, oya desam. Kim deysiz dedi. Deganimcha, "Do'tiraman mana dadangga beryapman" deydi. Endi dadani hech qachon ada deyalmiz u. Ada ham deb ko'rdim-da. Ada deydim. Jamshidbekka bering telefonni dedi. Telefonni qo'ydim-da xijolat bo'lib. Yerga qarab tursam, mashinani chetga oldi. "Ha, aka, nima bo'lyapti?" desam, "Nega sen shuni vohirroq yetmading?" "Nima bo'ldi, aka? Uzr endi. Men shunaqada endi" desam, "Yo'q, nega sen shuni vohirroq yetmading?" "Nima bo'ldi, aka? Uzr endi, uzr so'rayman" desam, "Yo'q, men ham Bag'doddanman" dedi.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Qarindoshlar bilan o'zaro aloqalarni mustahkamlash hamda ularga yordam berish har bir insonning burchidir. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

gitti. Kozun kimden kol şaşıp batıp gitti. Asrı beni o sevmeyen hat şüner.

ey hayali, ey vefali yorginam. 60, 70, 80, 90, 100'de ham. Seni menden, beni senden ayırmasın, ayırmasın. Farzand bulup dileyenim Hudadan, Hudadan. Ya otamdan, ya onamdan ayırmasın. Umur bağım, yaşnagan gül baharım. Şu çemenden, şu vatan.

0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
1: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
2: Haqiqatan ham til bilgan yaxshi ekan. O'zimiz shu endi 2-chi kursda toshkentchani yaxshi gapiramiz deb sinab ko'rib, salom alaykum. Okay, algoritmga. Sen taksisim. Voy manlar de. Zo'r bola ekansan-a. Toshkentchani yaxshi gapirar ekansan lekin. Teskari turibsan de. Yo'l bu yoqqa o'tib olgan dedi. Men aytdimki, ag'danmi dedim-da. Yo'lni yo'qqa o'xshab, yana taksi ishladim. Uyam o'zimizga o'xshagan. Ha, hormi, o'tir ukam dedi. Toshkentlikmi so'ngam dedi. Endi men ham endi rasa Shevani yaxshi olib boraman deb o'ylab, ha, endi okay, Toshkentdanman, salom alaykum. Qatidansan dedi, Chorsudanman dedim. Chorsuni qatidansan dedi. Alloh mahalladaman. Voy, voy dedi. Chista kronni bo'lib ketibsan ukam dedi. Yo, telefoning jiringlayapti, qaragin dedi, qarasam aya degan yozuv turibdi-da. Ye ayam dedim. Endi Toshkentlikman deb qo'ydim. Akkorori dedim. Oya deb ko'rdim. Ha, oya desam. Kim deysiz dedi. Deganimcha davtiraman mana dadanga beryapman dedi. Endi dadani hech qachon ada deyalmiz u. Ada ham deb ko'rdim-da. Ada dedim. Jamshidbekka bering telefonni dedi. Telefonni qo'ydim-da xijolat bo'lib. Yerga qarab tursam, mashina chetga oldi. Ha, aka, nima bo'lyapti desam, "Nega sen shuni vohiroq yetmading?" "Nima bo'ldi, aka? Uzr endi. Men shunaqada endi" desam, "Yo, nega sen shuni vohiroq yetmading?" "Nima bo'ldi, aka? Uzr endi, uzr so'rayman" desam, "Yo, men ham Bag'doddanman" dedi.

0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Mektepte kozoynak takadigan kızga sevgi izhor qilgandim. U esa, to'g'ri, kozoynak taqaman, lekin ko'r emasman, degandi.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Tushungan, tushundi.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Qarindoshlar bilan o'zaro aloqalarni mustahkamlash hamda ularga yordam berish har bir insonning burchidir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

sevmoq nedir? Bilmasman aslo. Ko'zlaringga tikilgancha jim ayrolikni o'ylayveraman. Sevmoq nedir? Yo'q, bilmasman. O'rtar ekan hijron yurakni. Ko'zlaringni sog'in.